kendi öldürdüğünü bilirseniz. We're delayed on the information here. Don't worry.